0: The following program is in Turkish.
1: Nüfus sayımına katılma zamanı. 11 Ağustos 2026 Salı günü Avustralya'daki herkes sayılacaktır. Buna vatandaşlar, daimi oturma vizesi olanlar, uluslararası öğrenciler, geçici vize sahipleri ve ziyaretçiler dahildir. Çevrim içinde kağıt formu doldurarak veya ihtiyacınız varsa yardım alarak katılabilirsiniz. Farklı dillerde mevcut olan destek çevrim içinde ve telefonla sunulmaktadır. Ve unutmayın, nüfus sayımı gecesi çocuklar, bebekler ve ziyaretçiler dahil olmak üzere evinizde bulunan herkesi sayıma dahil edin. Nüfus sayımı Avustralya'nın bir resmini oluşturmaya yardımcı olur. Okullar, toplum hizmetleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım gibi şeylerin planlanmasına bilgi sağlar. Katılarak dilinizin, kültürünüzün ve topluluğunuzun temsil edilmesini sağlarsınız. 2026 nüfus sayımı. Her cevap önemlidir. Daha fazla bilgi için www.census.abs.gov.au/turkish. Canberra'da Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yetkilendirilmiştir.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: The best radio station.
4: The best radio station.
5: The best radio station.
6: 3ZZZ.
7: I want to listen.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
5: 3ZZZ.
4: 92.3
2: FM. Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
12: Hayırlı sabahlar değerli dinleyiciler. Güzel bir pazar günü programımızdayız. Bugünkü programımızı stüdyomuzdan canlı olarak yapıyoruz. Facebook sayfamız açık. Melbourne Türk Radyosu üzerinden bizi canlı olarak izleyebilirsiniz. Ve kısa mesajlarınızı veya yorumlarınızı bekliyoruz. Bugün değerli konuklarımız Ali Yıldırım, UID Melbourne Bölge Başkanı ve Cahit Yıldırım Bey de Türkiye'den misafir aramızda. Hoş geldiniz diye başlayalım. Bugün biraz Türkiye'den konuşacağız. Haberler var, onu dinleyelim biraz. Genel olarak genel bir sohbetimiz olacak.
13: Gündemle
12: pazar sohbeti olacak.
13: Yapacağız.
12: Gündemle ilgili.
13: Hoş bulduk bu arada.
12: Kısa bir TRT haberlerine bağlanalım, sonra devam edelim.
14: Hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak.
15: Hak kayıplarının önüne geçilecek, maaş farklılıkları giderilecek, malullük kapsamı genişletilecek. AK Parti'nin hazırladığı teklifle şehit anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına asgari gelir güvencesi getiriliyor. Ayrıca ateşli silahla yaralanmış ancak gazi sayılmamış olanlara da unvanları verilecek. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve terör eylemleri sırasında yaralanan ancak malul sayılmayanlara maaş bağlanmasının da önü açılacak. Düzenleme vazife ve harp malullerinde muayene yaş haddinin 41'den 55'e çıkarılmasını da içeriyor. Böylece malullük derecesi ağırlaşanların da hak kaybı olmaksızın aylıkları artabilecek. Teklifle şehit çocuklarına verilen eğitim desteği genişletilecek. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak.
14: 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifi ile çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda 2 kat artırılabilecek.
16: Suçun ağırlığı, işleniş şekli, amacı ve suçlunun sabıka kaydına bakılacak. Bazı ağır suçlarda 15-18 yaş arasında olan faillere hakim takdiriyle yetişkin gibi ceza verilebilecek. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza arttırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Teklife göre çocuğun bakımını yerine getirmeyen ebeveyne 2 yıla kadar, çocuğun güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokana da 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Güvenliği sağlayamayarak çocuğun silaha ulaşmasına neden olanlara da 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Düzenlemeyle risk altındaki çocuklar için tedbir mekanizması da kurulacak. Ağır bağımlılık, psikolojik rahatsızlık ve bulaşıcı hastalık gibi durumlarda acil koruma kararı alınması amacıyla 24 saat içinde rapor düzenlenecek. 15 yaş altında adli sürece dahil olan çocuklar için de sosyal inceleme raporu tutulması zorunlu olacak.
14: Türkiye bölgesel güvenlik mimarisi açısından stratejik bir adım daha attı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la üçlü savunma ittifakı kuruldu. Terörle mücadelede işbirliğini içeren Mekke Anlaşması'nın terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefine de katkıda bulunacak. Bölge güvenliği tahkim edilecek.
15: Kolektif savunma adımı, ortak projeler ve terörle mücadelede işbirliği. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Anlaşması imzalandı. Peki anlaşmanın terörsüz Türkiye hedefini pekiştirmeye katkısı ne olacak?
4: Terörsüz Türkiye demek bu aynı zamanda terörsüz bölge demek anlamına geliyordu. Aynı içeride olduğu gibi dışarıya takip etmeniz gerekiyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ve kardeş ülkelere açık olan bu ortak savunma anlaşması dışarıdaki dış politikayı bölgede güvenliği tahkim etme girişimi olarak okumak gerek.
15: Anlaşmanın en dikkat çekici yanlarından biri de bölgesel barış ve istikrarı sağlamlaştırma hedefi. Anlaşma bu kapsamda diğer ülkelerin katılımına da açık.
4: Bugüne kadar ülkelerin var olduğu hem Türkiye'nin hem Pakistan'ın hem Suudi Arabistan'ın ittifak sistemine zarar verecek bir anlaşma değil. Meşru müdafaayı içeren bir anlaşma. Katılmak isteyen ülkeler, kardeş ülkeleri de açık. Demek ki bölgede istikrarın, güvenliğin yanında olmak isteyen varsa buyursunlar. Dediğim gibi bir de maddesi vardı.
15: Anlaşmayla ülkelerden birine yapılan saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılacak. Saldırıya uğrayan ülkeye askeri, siyasi ve lojistik destek verilecek. Siber güvenlik ve istihbarat alanında işbirliği yapılacak. Savunma sanayinde ortak projeler geliştirilecek.
14: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması yalnızca saldırılara karşı ortak savunma değil, aynı zamanda savunma sanayinde işbirliğini de içeriyor. Türkiye, anlaşmadaki iki ülkeye de savunma sanayi ürünleri ihracatı yapıyor. Yeni dönemde finansal yük paylaşımı, ortak üretim veya teknoloji transferi gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.
15: Mekke'de imzalar atıldı. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ortak savunma girişimini oluşturdu. Ancak Mekke Anlaşması yalnızca bundan ibaret değil. Anlaşmayla ülkeler arasında savunma sanayinde işbirliğinin de artması bekleniyor.
6: Şu anda masada konuşulan çok daha uzun menzilli mühimmatlar, sensör sistemleri, hava savunma sistemleri, deniz platformları ve kara platformları gibi tedarik kalemleri mevcut.
15: Türkiye bugüne kadar Pakistan'a savaş gemileri, Suudi Arabistan'a da İHA'lar başta olmak üzere pek çok ürün ihraç etti.
6: Pakistan'da çok daha stratejik köklü bağlara sahip Türkiye. Zaten savunma sanayi. Oradan çok daha farklı stratejik katkılar da elde edebilir Türkiye.
15: Yeni süreçte finansal yük paylaşımı, ortak üretim veya teknoloji transferi gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.
6: Şu anda Türkiye hava savunma ağını kurmuş durumda. Suudi Arabistan'ın özellikle İran Savaşı'ndan sonra elindeki ve tamamı ABD üretimi olan antibalistik füze stoğunun açık kaynaklara göre %80'ini harcadığını göz önüne alırsak Türk savunma sanayine finansal yatırım yapması, Türkiye ile sadece antibalistik füze anlamındaki bir işbirliği bile Suudi Arabistan açısından hayat önemi sahip.
15: Muharip gemi ve uçak talebiyle olan Suudi Arabistan için kendi savaş uçağını geliştiren ve 50'den fazla muharip gemiyi aynı anda inşa eden Türkiye stratejik bir konuma yükseliyor.
14: Dünya, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nı konuşuyor sevgili izleyiciler. Uluslararası basın anlaşmayı tarihi olarak niteledi. Anlaşmayı imza atan 3 ülkenin askeri, ekonomik ve bölgesel avantajlarına dikkat çekildi.
15: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması dünya basınının manşetlerinde. Amerikan CBS News Mekke Anlaşması'na ilişkin haberinde 3 bölgesel güç işbirliğini pekiştirdi cümlesine yer verdi. Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayinin önemine vurgu yaptı.

0: Mekke'de yeni bir Orta Doğu güvenlik çerçevesi şekilleniyor başlığını attı. İngiliz The Telegraph gazetesi Mekke anlaşmasını tarihi olarak niteledi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberinde ise Mekke anlaşması dünyanın en güçlü 3 Müslüman ülkesi tarafından imzalandı ifadelerini kullandı. Fransız Le Monde gazetesi haberini Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan Mekke'de eşi görülmemiş bir savunma ittifakına imza attı başlığıyla yayımladı. Anlaşmanın Orta Doğu'nun güvenlik dengelerinde bir dönüm noktasına işaret ettiği ifade edildi. Frans 24'te Mekke anlaşmasına geniş yer verdi. Anlaşmanın uzun süredir devam eden ilişkilere dayandığına dikkat çekildi. Alman Junge Welt gazetesi de Mekke anlaşmasına işaret ederek yeni bir bölgesel güç bloğu ortaya çıkıyor ifadelerini kullandı. Anlaşma Yunanistan basınının da gündeminde. Pentapostagma gazetesi Mekke anlaşmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan için diplomatik bir zafer olduğunu yazdı. Katar merkezi El Cezire anlaşmanın bölgesel karışıklıkların ortasında imzalandığını vurguladı. Anlaşmanın bölgede farklı bir güvenlik mimarisinin başlangıcına işaret ettiği belirtildi. Hindistan merkezli The Indian Express'te anlaşmanın bölgedeki dengelerin tamamen değiştiği bir dönemde imzalanmasına dikkati çekti.
1: Evet değerli dinleyiciler, TRT'den haberlerin en önemlilerini dinledik. Mekke anlaşması, terörün bitmesi gibi bugün için her zaman böyle üzücü haberler veriyoruz. Bugün güzel haberlerle inşallah Türkiye'den sizleri aydınlatmış olduk.
2: Evet.
1: Hava sıcaklığımız şu an için bulunduğumuz Brandrik bölgesi 12 dereceyi gösteriyor. Zamanla 13'e kadar çıkıyor. Fazla da sıcak yok yani bugün.
2: Evet.
1: Yağmur olma ihtimali %67'ymiş. Şeye göre tabii, bizim telefonlara göre. Bu Melbourne havası tutmuyor tabii ki. Yarın için yine yağmurlu bir hava, 13 derece. Önümüzdeki hafta içerisinde Salı günü 14, yine yağmur gözüküyor. Bayağı bir yağmurlu haftaya giriyoruz.
2: Evet.
1: Bugün konuğumuz Cahit Yıldırım Bey'i ben burada ağırlamak istedim. Çünkü uzun zaman önce, Türkiye'den önce burada görüşmüştük. Daha sonra Türkiye'de beraber bir Çanakkale gezisi yaptık.
2: Aynen.
1: Ondan sonra her gidişte bir arada görüşüyorduk ama uzun ara oldu, görüşemedik. Ama nasipmiş, Avustralya'ya tekrar geldin, hoş geldin.
3: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun Mahmut Bey. Biz de sizle bulunmaktan çok mutluyuz.
1: Epey yıl geçti değil mi buraya gelişim?
3: Buraya son gelişimiz pandemiden önceydi.
1: Evet, 2018 mi?
3: 2018 gibi sanki. Ondan önce birçok defalar geldik gittik. Sizle tanışma imkanımız oldu. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Bir de Çanakkale'de görüştük. Çanakkale'de şehitlikleri gezdik, dolaştık. Oralarda güzel bir zaman geçirmiştik. Teşekkür ediyoruz sizlere. Bizi bugün burada ağırladığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben de burada bulunmaktan hakikaten cidden çok mutluyum. Bu güzel Melbourne sabahından Türk toplumumuza, Avustralya'da yaşayan Türk toplumumuza, Türkiye'mize, dünyadaki Müslüman ve Türk toplumumuza saygılar sunuyorum. İyi günlerle başlıyorum.
2: İnşallah güzel bir yayın olacak.
3: İnşallah güzel. Halkımızı, toplumumuzu bilgilendirici, iyi bir yayın olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de.
1: Sağ olun, teşekkürler. Ali Yıldırım Bey, UID Melbourne Başkanı, Bölge Başkanı olarak geçen toplantılar oldu. Ofisinizi de açtınız. Hoş geldiniz, evet, tekrar. Kısa bir bilgi alalım istersen. UID'nin en son ofis açılışı ve başkan,
2: evet,
1: Avrupa'dan gelişi ile ilgili
2: evet,
1: durum nasıl şu anda?
2: Teşekkür ederim Mahmut Bey. Öncelikle bir kez daha bizi topluma seslenme ve toplumla buluşma anlamında burada ağırladınız. Güzel bir Melbourne sabahı, evet biraz serin fakat güzel bir Melbourne sabahından tüm toplumumuza, tüm izleyicilerimize, dinleyicilerimize selamlar, sevgiler, saygılar, muhabbetler diliyoruz. Evet, UID, şöyle başlayalım. Uluslararası Demokratlar Birliği, kısa adıyla veya İngilizce adıyla Union of International Democrat, kısa adıyla UID, Melbourne, Victoria,

0: eyalet başkanlığını yürütüyoruz biliyorsunuz. Bildiğiniz gibi son yaklaşık 3 yıldır ofisimizi açtık. Ve yine bildiğiniz gibi Sayın Vekilimiz Zafer Sırakaya'yı AK Parti Dış İlişkiler Başkanı, İstanbul Milletvekilimiz Zafer Sırakaya, Genel Başkanımız Sayın Kenan Hasan Aslan Beyefendi ve Genel Başkan Yardımcılarımızı ağırladık Temmuz ayında. Genel kurulumuzu gerçekleştirdik, ofis açılışımızı gerçekleştirdik. Geçen yıl sonunda ofisimizi açmıştık. Ancak genel merkezimizin gelişini bekledik. Açılışımızı gerçekleştirdik. Genel kurulumuzun hemen ardından Sydney'de yeni bir yapılanma oluşumu içerisinde olduk ve Sydney'de programlarımız oldu. Dolayısıyla hemen ardından 15 Temmuz programımızı gerçekleştirdik. Ve şimdi çalışma zamanı diyoruz. Yönetimimizi sağlam temeller üzerine oturtmuş ve üyelik sayılarımızı artırma aşamasındayız. Yıllık aktivite planımızı oluşturduk ve önümüzdeki 3 aylık yapacağımız aktivitelerden en önemli birkaçı, örneğin 30 Ağustos programımız olacak. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelme, toplumumuzun sorunlarına çözümler ulaştırma yönünde sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelme, köprüler oluşturma anlamında çalışmalarımız olacak. Milli bayramlarımızdan Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama programımız olacak. Bildiğiniz gibi Milli Görüş Başkanımız Sayın Yusuf Sula Beyefendi ve Müsiyat Başkanımız Sayın Cemal Hasan Beyefendi ile mükemmel ilişkiler içerisindeyiz. Her ikisini de seviyoruz. Mükemmel insanlar ve her zaman beraberiz. Toplum için neler yapılabilir, neler yapabiliriz, ortak aktivite olarak neler ortaya çıkabiliriz, bunların çalışmalarını yapma aşamasındayız. Kendilerine de teşekkür ediyoruz bizimle beraber oldukları için. UID'deki çalışmalarımız bu yönde ilerlemeye
1: İnşallah
0: devam ediyor.
1: İnşallah ileride geniş çalışmalarla ilgili programlar da yaparız.
0: Evet.
1: Ve bunları şey yaparız. Evet, Cahit Bey, o hangi yıldı ya, şeye geldik biz, Çanakkale'ye. Çanakkale'ye gitmek istiyorum, bir türlü gidemiyordum. Sonra da karar verdim. İstanbul'dan otobüse bindik. Otobüsle geldim Çanakkale'ye, sabah erken saatte geldim o zaman. 2018 miydi, 19 muydu?
2: Sanki
1: veya daha gerilerde
2: galiba
1: herhalde.
2: Öyle.
1: Daha gerilerde, evet. Şimdi orada anlaştık, saat 9'da mı 8'de mi? Ben sizi bekliyorum. Bir lokantaya girdim. Bir çorba içtim. Ondan sonra bekliyorum ya, çay istiyorum. 1, 2, 3, belki 4 devamlı çay. Çorbadan başka da. Sonunda ücreti öderken dedim bir çorba, 4-5 tane de çay dedim. Çaylar bizden abi dedi. Olur mu dedim ya, bir tanesi sizden olsun gerisi benden. Yok dedi, biz çaya almayız para. Yani onu hiç unutmuyorum. Çaya evet, para almadılar. Çanakkale'de öyle bir şeyimiz oldu yani.
0: Evet. Evet.
2: Çanakkale'de lokantalarımızdan genelde öyledir.
1: Öyle
2: hatta
1: mi genelde?
2: Türkiye'de genelde lokantalarda böyle buna benzer mekanlarda çay türü ikramlar bedelsizdir, ücretsizdir. Bunu çok toplumumuzdaki birçok insan
1: bilmiyor. Ama ekstra isteyince, fazladan isteyince getiriyorlar.
2: Sınır
1: tak, tak.
2: Sınır yok yani.
1: Yani bu parasız olması benim şeyime gitti. 5-6 çay içtim çünkü. Devamlı çay içiyorum ya dedim, olsa öyle olduğunu bilsem dedim falan. Adam
2: çok
1: yok
2: şimezdim.
1: Kardeş dedi, tamam dedi, bizde bu böyle dedi yani. Cennet Çanakkale'de vatanın güzel bir hatıra oldu benim için.
0: Doğru,
1: onu da unutmuyorum yani.
0: Cennet vatanın her köşesi ayrı bir özelliğe sahip. İnsanımızın her biri ayrı bir özelliğe, ayrı bir güzelliğe sahip. O nedenle cennet vatan diyoruz. Çanakkale'mizde de evet, bizim farklı bir kültürümüz vardır. Bizler şehitler diyarı Çanakkale'li olmaktan gurur duyuyoruz. Cennet vatan demekten gurur duyuyoruz. Allah cennet vatanı korusun bütün kötülüklerden. Evet, güzel bir tecrübe olmuş sizin için de, sevindik.
1: Evet.
2: Bu ikram
1: şimdi Çanakkale
2: konusu,
1: ikram, evet.
2: İkram konusu bizim milletimize mahsus Mahmut Bey. Bizim toplumumuza mahsus. İkramı,
1: bizim derken Çanakkaleliler mi kastediyorum?
2: Yani
1: genel olarak,
2: Türk milleti olarak, tamam. Türk toplumu olarak biz, ikram konusu bizim milletimize mahsus bir konu. Yani Allah'a şükürler olsun, biz onunla da övünüyoruz. Ama Çanakkale'mizde de ayrıca böyle güzel özellikler olduğunu siz tespit etmeniz, burada da söylemeniz bizi ayrıca gururlandırdı.
1: Evet, şimdi Çanakkale ile ilgili bende oluşan sorular var. Ben size sorayım, orada yaşıyorsunuz. Çanakkale, tamam. Köprüsü yapıldı bildiğiniz gibi. 1453 mü? Şey, ismi neydi oranın? Çanakkale?
2: 1453. Çanakkale 1453
1: köprüsü. Bu köprüyle ilgili çok şeyler oldu. İnsanlar bizim vergimizle yapıldı ama biz geçmiyoruz falan. O bir yana masrafını kurtarmıyor. İşte devlet... O şey geçti mi, şu anda normal çalışıyor mu, onu merak ediyorum. Yani köprünün ortası boş ve bunu Avustralya firması yaptı. Ondan da bizi ilgilendiriyor. Dünyada herhalde birinci öyle ortadan boşluk bıraktılar ki rüzgara karşı şey olmasın, savunma olsun diye. O köprünün durumu nasıl diye.
2: Köprü şu anda orada da bütün görsellerde gördüğümüz üzere muhteşem bir eser.
1: Evet.
2: Böyle bir eser kolaycık birçok ülkede rastlayamayacağımız bir konu. Biz o yapım sürecinde, inşaat sürecinde görev dolayısıyla oralara çok sık gelip gittik.
1: Gelip gittik, güzel.
2: Oranın mühendisiyle de yöneticisiyle de oradaki ilgili şahıslar, kişilerle de böyle zaman zaman oturup görüşme, konuşma orasıyla alakalı bilgilenme imkanımız oldu.
1: Evet.
2: Hatta oranın o köprüyle alakalı bütün o projeleri oradaki yönetimi organize eden en üst amirle de görüşüp oradan bilgilenme imkanımız oldu. Hatta en üst şeyine çıktık, oradan süreci takip ettik. Görev dolayısıyla da Avrupa tarafına, Edirne'ye, Keşan'a vesaire oralara gittiğimizde de Çanakkale merkezde çalıştığımız için oradan gittik geldik. Oradaki işleyişi sürekli olarak gördük. Şu anda da köprü kendini amorti etmekten ziyade kara geçmiş durumda. He. İnsanlar, herkes bunu kullanıyor. Hiç sıkıntı yok.
1: Çalışıyor.
2: O yapılan şeyler de insanı hakikaten üzüyor. Yani işte bizim paramızla, bizim vergimizle yapıldığı gibi böyle buna benzer söylemler. Aynı şekilde Osman Gazi Köprüsü ile alakalı da yapıldı. Diğer bütün işte Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile alakalı da yapıldı.
1: İlk başlarda yapılıyordu. Şu anda yok.
2: Şu anda
1: daha yeni köprü yetmiyor. Alışmamış insanlar da.
2: Yani vatandaş evet. Son birkaç paylaşımı gördüm son yakın zamanda mesela. Hem Çanakkale Köprüsü, hem Osman Gazi, hem
1: yani
2: de Yavuz Sultan.
1: Giderken paylaşmıyorlar o kişiler. O kesin.
2: O kişiler değil. Başkaları paylaşıyor bunu Mahmut Bey.
1: Evet.
2: Onlar, görüyoruz.
1: Onu görmüyorlar.
2: Öyle kalabalık ki, öyle kullanılıyor.
1: Çalışıyor
2: ki. Yani
1: şu anda.
2: Tabii motorlar da çalışıyor. Çanakkale merkezden Eceabat'a geçen o diğer şeyler de çalışıyor. Motorlar, oradaki vapurlar da çalışıyor. Onlara da ihtiyaç var.
1: O vapurlar devam ediyor değil mi? O
2: devam
1: ara
2: ediyor.
1: Vapurlar,
2: evet, onlara Eceabat. Da hatta onlar da yolcu taşıyor tabii ki. Yani Gelibolu'dan gelen, Çanakkale'den karşı tarafa şehitliklere geçen insanları, misafirlerimizi oraya götürüp getirmekte kullanılıyor açıkçası. Ama o köprü, ağır vasıtaları, kamyonları, tırları, otobüsleri mesafeyi kısaltıyor. İstanbul'la Çanakkale arasındaki mesafeyi düşünün.
1: Bir de otoban direkt.
2: Otoban.
1: Hiç takılmadan, evet. Gidiyorsun.
2: Yani Ezine'den hatta Bayramıcımız'dan çıkıyoruz. Malkara şu anda otobanın bitiş yeri. 1,5 en fazla 2 saatte oradayız. Malkara'dayız yani.
1: Evet.
2: İstanbul bağlantısı yapılmak üzere çalışmalar, faaliyetler devam ediyor. Çok yoğun köprü. Hiç zarar ettiği konusunda herhangi bir tespit yok.
1: Şu anda yok.
2: Vakadır, evet, gerçektir. Eserler, yapılmış eserler eser olarak kalıyor. Vatandaşımız, insanımız kullanıyor. O konuda rahat olun. Zarar marar falan yok yani.
1: Evet, henüz Çanakkale'ye gelmişken Çanakkale'yi herkesin ziyaret etmesini biz de tavsiye ediyoruz. İnsanlar da hatta buradan götürdüğünüz çocuklarınızı diyoruz mutlaka Çanakkale'yi bir gezdirin, orayı görsün. Buradan turlarla gidiliyor tabii ki. Bir de özel gidenler, onlara ne tavsiyede bulunabilirsiniz? Yani arabasıyla adam gezmek istiyor orayı, nasıl gelsin orada? Ankara'dan veya İstanbul'dan, başka bir Anadolu'dan. Araba kiralıyor birçok insan buradan giderken. Onlara tavsiyen ne olur? Yani böyle takılmadan orayı güzelce gezsinler.
2: Şu anda orada tarihi alan başkanlığı birimi kuruldu. Onun alan başkanlığı da geçmiş dönemde de Avustralya'yı ziyaret eden İsmail Bey'dir. İsmail Kaşdemir Bey'dir.
1: Evet.
2: O orada alan başkanlığı bünyesinde çok güzel eserler meydana getirdi. Yollar, oradaki geliş gidişler, bütün her türlü şey şu anda altyapı olarak eksik yok. Tabii ki eksik bitmez. Yeni şehitlikler bulunuyor orada gördüğüm kadarıyla. Ben de takip ediyorum yakında.
1: Yani.
2: Yeni şehitlikler bulunuyor. Hmm. Oralar yeniden imar ediliyor. Gitmek isteyenlere tavsiyemiz, belli kriterler var tabii ki. Bunlar kendi aracıyla da gidebiliyor insanlar. Yanına bir rehber alarak da oradaki rehberlerden istifade ederek hem bilgilenme açısından iyi oluyor, hem de böyle çok kişiye hizmet etme imkanı oluyor. Fakat kendi aracıyla da gidip gezme imkanı var tabii ki.
1: Orada informasyon danışma yeri var değil mi?
2: Tabii ki. Tabii.
1: Onlardan yol haritası falan verirler herhalde. Oradan bilgi alırlarsa daha rahat giderler herhalde.
2: Kesinlikle bilgilendirme çalışmaları hem alan başkanlığı bünyesinde devam ediyor, hem de ki oradaki arkadaşlar, rehber arkadaşlar gerekli altyapıyı oluşturuyor, bilgilendirme çalışmalarını yapıyor. Ama zaman gerek. O şehitlikler çok geniş bir alan. Yolları falan çok güzel yapılmış, altyapı çok güzel yapılmış, ama geniş bir alan olduğu için hemen kısa sürede gezip bitirmek kolay değil. Bir zaman ayırmak lazım, belli bir zaman, 1-2 gün gibi, hatta 3 güne yayan bir süreçte orasına bir zaman ayırmak gerekiyor. Böyle güzel ayrıntılı bilgi sahibi olmak için hemen kısa kısa geçmemek lazım.
1: Müze var orada bir de. Duruyor
2: müze
1: mu?
2: Var.
1: Orada bayağı bilgi veriliyor zaten.
2: Evet.
1: Hani içinde sanki yaşıyormuşsun gibi.
2: Yani.
1: Duruyor mu o?
2: Duruyor, duruyor. Orası muhteşem bir şey. Biz de gittik. Evet. Biz de dolaştık. Tavsiye ediyorum. Yani buradan diğer Türkiye'mizden, hatta yurt dışından, Avrupa'dan vatandaşlarımıza oradaki o tarihi, geçmişi görmelerini tavsiye ediyorum. İyi olur, faydalanır. Geçmişte neler yaşanmış, onları görme imkanları görürler. Olabilir. Tavsiye ediyorum yani.
0: Evet. Şöyle bir ekleme yapayım ben toplumumuzun bilgisine sunalım. Anadolu tarafından gelenler için şimdi bazı...
1: Sen bir de motorla gelenlere de bilgi verirsen.
0: Aynen. Anadolu tarafından gelenler için şimdi birçok insan tabii köprüyü görme heyecanıyla geliyor Çanakkale'ye ve direkt köprü tarafından Gelibolu üzerinden Anzek, yani o Gelibolu savaş alanlarını gezme yoluna gidiyorlar. Büyük bir şekilde uzatmış oluyorlar yolu. Çanakkale'yi gezmeye, yani savaş alanlarını, o tarihi alanları gezmeye gelenlerin özellikle köprüden değil, Çanakkale'nin içine girmeleri ve gemiyle Eceabat'a veya Kilitbahir üzerine geçip oradan seyahatlerini, turlarını yapmalarını öneriyorum. Çünkü yaklaşık 70-80 kilometre köprüden gitmek gidenler için 70-80 kilometre yolu uzatmış oluyorlar. Bu vesileyle de Çanakkale'ye girerlerse Çanakkale'mizin güzelliklerini de görme, o gemiyle karşıya geçiş, yok öyle bir olay, o güzellik.
1: Evet.
0: Onu da yaşama.
1: Tabiat güzelliğini görüyorsunuz.
0: Tabii ki. Bu arada şunu da eklemiş olayım Cahit Bey'in söylediklerinin üzerine. Evet, köprü mükemmel bir şaheser ve evet hani ekonomik olarak kesinlikle zarar etme şu vesaire olayı değil. Burada esas önemli olan benim 80'li 90'lı yıllarımda Çanakkale'de devlet memurluğu milli eğitim çatısı altında geçmiş birisi olarak Çanakkale'deki en büyük problemlerden birisi o tır, otobüs, kamyon, trafiği. Kilometrelerce kuyruk oluşur, gemi kuyruğu oluşur. Hele evet. O yazın 40 derece sıcaklıklarında sizler de yaşamışsınızdır. Hemen hemen herkes bunu yaşamıştır Çanakkale'ye gelenler. Esas oraya gelenler işte abideleri, şehitlikleri gezme düşüncesiyle gelenler kilometrelerce kuyrukta bekliyorlardı. Çünkü esas karşıya İstanbul'a gitmek isteyen tırlar, otobüsler giriyordu şehir içine. Hı. Şimdi bunlar ayrılmış oldu. Çanakkale'mizi
1: köprüden geçer yani İstanbul'a gidenler.
0: Şehitler diyarımızı esas gezmek isteyenler gerçekten ekonomiye katkısı olacak. Yani para harcayıp Çanakkale'mizin ekonomisine katkısı olacak insanlar şehir içine giriyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu da farklı bir anlamda Çanakkale'ye ekonomik olarak bir getirisi oldu. Bunu da eklemiş olalım. Ama esas söylemek istediğimiz yani şehitlikleri gezmek isteyenler köprüyü kullanmasınlar. Direkt Çanakkale'nin içine girsinler. Avrupa'dan gelenler de direkt şehitliklere Eceabat, Kilitbahir o tarafa navigasyonu kırsınlar. Köprüyle veya Çanakkale ile ilgileri olmayacak. Bunu da bilgisine
1: evet,
0: sunmuş olalım.
1: Evet, saat 10.30 değerli dinleyiciler, yarım saati geride bıraktık ve mesajları okuma zamanı geldi. Biz 10.30'da mesajları okuyoruz Facebook üzerinden bize yazan değerli dinleyicilerimiz. Günaydınlar, iyi yayınlar, konuklara selamlar demiş Emin Dinek kardeşimiz. Ahmet Deniz vay vay gene çok güzel diye bir mesaj atmış. Murat Aksakal Sidney'den hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Metin Çiftçioğlu hayırlı yayınlar diliyorum. Metin Yavuz hayırlı yayınlar diliyor yine. Hüseyin Doğan selam size ve konuklarınıza hayırlı yayınlar olsun. Cengiz İlan Bey iyi yayınlar, hayırlı pazarlar herkese diyor. Uğur Kavak da yine hayırlı yayınlar dilemiş bizlere.
0: Teşekkür ederim Uğur kardeşim.
1: Türkiye'den güzel haberler dedik ya, Mekke anlaşmasıyla başlayalım istersen.
0: Evet.
1: Haberde de geniş geniş şu anda Türkiye evet. haberi izleyen herkes bunları heyecanla dinliyor öyle
0: evet.
1: diyelim.
0: Evet.
1: Ve bütün dünya basında da buna büyük ilgi var.
0: Evet.
1: Mekke anlaşması. Umarız hayırlılara vesile olur.
0: Evet.
1: Hep neden İslam ülkeleri paramparça diye hep yakınıyoruz. Birlikte İslam Birliği konusunda çok geçmişte insanlar, çalışmalar, liderler, başta Necmettin Erbakan olmak üzere, Menderes, bir takım girişimlerde bulundu ama pek başarılı olamadı.
0: Evet.
1: Ve bu yeni bir anlaşma, bir tarafta nükleer güce sahip olan Pakistan, bir tarafta petrodolar, yani doların haddi hesabı olmayan bir ülke. Diğer tarafta da Türkiye teknolojide hayri intelligence
0: askeri
1: yani bilgisi
0: de,
1: yüksek olan ileri olan bir ülke.
0: Evet.
1: Bu üç güç birleşti, anlaşma yaptı. Mekke anlaşması o da çok anlamlı
0: evet.
1: bir anlaşma değil mi?
0: Evet. Ben şimdi hemen
1: bununla ilgili görüşlerinizi alayım.
0: Evet.
1: Neler düşünüyoruz
0: ben
1: biz?
0: Ben hemen bu konuda
1: dinleyicilerimiz
0: kısaca
1: neler düşünüyor? Onlar da yazsınlar buraya. Biz de
0: aynen.
1: okuyalım, paylaşalım.
0: Hemen kısaca
1: Facebook
0: ben bir giriş yapayım, ondan sonra abim bu konuda eminim çok daha detaylı konuşacaktır. Siyasi gündeme çok daha hakim olarak.
1: Türkiye'de yaşıyor olmasından
0: evet,
1: dolayı.
0: Türkiye gündemi. Şimdi bu anlaşma öncelikle evet yıllarca önce yapılması gereken bir anlaşmaydı. Ama bugünlerde olması da bizim için şükür müthiş bir olay. İkincisi evet bütün dünya gündemini kaplamış en önemli gündem bütün dünya bu anlaşmayı ben genelde haberleri yabancı basından takip ederim ve görüyorum ki bütün yabancı basın bu anlaşmadan bahsediyor.
1: Buradaki haber 7 işte
0: Kanal 7, Kanal 9, Kanal 10,
1: Avustralya haberleri. Onlar da haberleri. Haber olarak, baş haber olarak çıktı.
0: Aynen yani öyle. Bütün ben de takip ettim. Fox takip TV ediyor. Amerika'da.
1: Artık hayrına mı takip ediyor? Yani, şerine mi, onu bilmiyoruz ama.
0: Şimdi bunu çeşitli şekillerde yorumlayabiliriz. Ancak İngilizce'de bir deyim vardır. En kötü haber, en kötü haber bile iyi medyacılıktır. Tabii. Tabiri
1: yani medyaya
0: caizse.
1: Çıkmış olması kötülüğüne evet, de olsa o bir haber
0: yani,
1: şeydir yani.
0: Şimdi burada ben hemen kısaca 4 veya 5 noktayı kısa kısa söyleyeyim. Birincisi, bu anlaşmanın Mekke anlaşması olarak tarihe geçmesi dünyadaki tarihi bir adım. Altın harflerle yazılması gereken bir adım. Bence ikincisi, cuma günü bu anlaşmanın imzalanmış
1: camiden beraber namaz
0: olması
1: falan.
0: Evet, üçüncüsü de hemen ardından camide üç ülkenin başkanları bu anlaşmanın altına imza atmış şahıslar camide cuma namazında birleşmiş olmaları müthiş bir olay. Yani bir de üstelik Mescid-i Haram camisinde cuma namazını kılıyorlar. Ve bir diğer güzel olay da, eski MİT başkanımız, şimdiki Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da bizzat bu konunun içeriğinde olması. Müthiş bir olay, dediğim gibi çok geç kalınmış ama mükemmel de zamanlaması olan bir anlaşma. Ben gurur duyuyorum ülkemize, vatanımıza, milletimize, insanlığa. Hayırlı olsun diliyorum. Sözü sizlere bırakıyorum.
2: Bizim evet. de söylemek istediğimiz çok güzel şeyler var tabii ki. Bu anlaşma dünya tarihinde ülkemiz için çok çok önemli, çok muhteşem bir anlaşma. Ama dünya tarihinde de birçok şeyi değiştirmeye yönelik bir anlaşma olduğu ortada. Niye öyle diyorum? Mahmut Bey de dedi, başkanımız da dedi, bu dünyadaki bütün dış basının takip etme sebebinin bu olduğu herkesce malumdur. Üç tane dünyada etkili Müslüman ülke adına da Mekke anlaşması koydukları bir anlaşma yapıyor. Savunma anlaşması yapıyor. Bunu da özel bir gün olan cuma gününde ve cuma saatinde de cuma namazını kılarak
1: özel olarak
2: da evet. yani dünyaya farklı bir mesaj verdiği ortada.
0: Esas verilen mesaj yapılan anlaşmayla eş derecede.
1: Manevi
0: önemli.
1: Bir değer evet. de katmışlar.
0: Evet.
1: Yani.
0: Bir maddi. De şu var. Biz bunu şöyle de düşünmemiz gerekiyor. İzleyicilerimizin de bu anlamda bilgisi olsun. Bu anlaşma sadece hemen bugün veya dün oluşmuş bir anlaşma değil. Tabii ki biz içinde bulunduğumuz birçok pozisyonlarda da bu anlaşmaların sinyallerini aldığımız mesajlar olmuştur. Bu anlaşma 7 Ekim 2023'ten bu yana bu devletin istişareleri içerisinde olduğu, temellerini atmaya çalıştığı, oluşumunu yapmaya çalıştığı bir adım. Tabii ki bunlar kolay değil. Bugün oluşması tarihi bir an ve cuma günü olması, cuma namazını takip etmesi mesajı eş derecede anlaşmayla önemli. Hayırlı olsun.
1: Bir
0: diyorum.
1: De bu bir başlangıç aslında. Evet. Üç ülke değil, Mısır, Suriye, diğer Arap emirliklerinin de katılması
0: evet.
1: konuşuluyor. Onların evet. da olması aslında. Belki İran da içinde olması gereken bir durum var aslında. Bu da herhalde bir senedir uğraşılıyor dediğine göre bir ara zaman zaman çıkıyordu hani Türkiye, Pakistan, İran işte pakt kurdu falan şey olarak haberler, bunlar fake olarak diyelim çıktı. Ama gerçekleşmedi ama bu yani onlar öyle haber olarak geçiyordu. Bu evet. asıl bir başlangıç oldu.
0: Evet.
1: Eğer bir derinlik, böyle bir yıllık bir çalışma sonuncuysa ileriye doğru bu ülkelerin de Başta Mısır'ın da aynen olmasını isterim ben şahsen.
0: Tabii ki.
1: Daha güçlü bir ittifak olur. Suriye zaten bizimle beraber olacağını düşünüyorum şu an için, eğer yönetiminde bir değişiklik olmazsa. Irak mesela, o da.
0: Evet.
1: Bu birlik sağlanırsa ileriye doğru büyük bir boşluk dolmuş olur. Müslümanlar evet açısından da bir rahatlama olabilir diye tahmin ediyoruz yani.
0: Şunu da ekleyelim. Bildiğiniz gibi daha iki hafta önce bir Hamse anlaşması imzalandı Irak'la.
1: Hamse 5 demek.
0: Yani.
1: Beşli mi oluyor?
0: Evet. Hamse demişti. Hakan Hamse demişti Sayın Cumhurbaşkanımız.
1: Evet,
0: bu anlaşmanın üzerine böylesine bir anlaşma, tabii ki Irak, Suriye.
1: Irak'laydı değil mi bu anlaşma?
0: Evet.
1: Kaç milyarlık bir anlaşma yapıldı, petrol
0: evet,
1: anlaşması.
0: Petrol anlaşması. Evet. Bu anlaşmayı imzalayan bir ülkenin veya Suriye'nin Mekke anlaşmasında olmaması zaten düşünülemez. Onlar evet da en kısa sürede dahil olacaktır.
1: Vardır.
0: Mısır yine öyle. İnşallah bunları da yakında Mekke anlaşması çerçevesinde göreceğiz zaten.
1: Buraya gelmişken Irak'a 40 yıldır başımızın belası olan, 40 yıldır içinde hep böyle acı haberleri duyduğumuz terör belası ve milyarlarca, trilyondan bahsediliyor evet harcama yapılaraktan terörle mücadeleye giden o paralar. İnşallah o da sona erdi ve mecliste şu anda karar tasarısı.
0: Evet.
1: O anlaşma sağlanırsa, ki bu anlaşma konuşulduğundan beri terör olayı yok değil mi? Çok şükür.
0: Evet.
1: Yani şehitler
0: evet
1: yok, şehit haberleri yok.
0: Doğru.
1: Ve terör denilen yerde Irak, işte o bölgede şu anda bir sessizlik var. İşte teröristlerin silah bırakma anlaşması bir sembolik olarak yaktılar falan ama evet asıl şey tam olarak gerçekleşmedi. Bu yasalarla birlikte bu gerçekleştikten sonra Türkiye için neler olur, neler gelir? Yani o harcanan para Türkiye'de kalırsa
0: evet
1: ne olacağını düşünüyorsunuz Cahit Bey? Türkiye için neler hayal edebiliriz?
2: Ben önce şu anlaşmayı bir memnuniyetimi belirterek
1: evet
2: buradan tabii ki dünya bunu gözlemliyor, ülkemiz bu şekilde düşünenler çok mutlu. Biz şahsen bu ülkede birçok şey gözlemleyen insanlar konumundayız. Son dönemde yapılan, özellikle 20 yıldan bu yana yapılan anlaşmalar, yapılan gelişmeler, her türlü şey bizi mutlu ediyor. Bu anlaşma Türkiye ile Pakistan'la Suudi Arabistan arasında yapılan anlaşma milletimizi, ülkemizi, hatta dünyadaki bütün Müslüman kardeşlerimizi çok mutlu eden bir anlaşmadır. Buna eminim sizin dediğiniz gibi diğer Müslüman ülkeler, Mısır, hatta Katar'ı katmadınız siz demin. Birleşik Arap Emirlikleri'ni da dahil ettiniz ama Katar'ı ilave
1: etmediniz. Arap Emirlikleri derken hepsini ben...
2: anladım,
1: hepsi
2: tamam.
1: Öyle geçiyor ya, Arap Emirlikleri.
2: Evet. Bu diğer Müslüman ülkelerde katılacağı konusunda benim şüphem yoktur. Bu heyecanla beklenen ve heyecan duyulan bir anlaşmadır. Ülkemize, dünyadaki Müslüman kardeşlerimize hayırlı olsun.
1: İnşallah, amin.
2: Biz görev dolayısıyla memuriyet döneminde birçok Türkiye'mizdeki birçok ili, ilçeyi, birçok yerleri gezdik. O terör döneminde birçok yerde kısıtlıydı, hareket alanı iyi değildi, işte Diyarbakır'dan öbür tarafına gitme imkanı yoktu, hatta şu otobüsler tanınıyordu vesaire falan filan, onları herkes biliyor. Son dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezisi yaptık. Hakkari'yi de gördük, Diyarbakır'ı da gördük, Van'ı da gördük. Yani ülkemizin doğu kesimlerinde kalan bütün illerini gezme imkanımız oldu. Oradaki güzellikleri bizzat yaşayarak, tespit ederek, öğrenme, görme, o güzelliği yaşama imkanı oldu. Evet. Terör yok, herhangi bir sorun, problem yok. Teröre harcanan kaynaklar savunmaya gitmiş, halkın zenginliğine gitmiş. Bunun böyle olması tabii ki bizleri mutlu ediyor. Devletin imkanlarının, zenginliğinin halka yansımasından daha güzel bir şey ne olabilir ki? Bu yapılan anlaşma, meclisteki görüşülen konu bizi mutlu ediyor tabii ki. Ülkesini seven herkesi mutlu etmesi gereken bir konudur. Terörün bitmesi Türkiye'nin başka yerlere yönelmesine sebep olur. Bugün Afrika'da bekleyen bir sürü ülke Türkiye'den beklentileri var. Dünyadaki Müslüman ülkeler, hatta diğer başka milletlere mensup, başka dinlere mensup olan ülkeler
1: mazlum,
2: bile
1: dünyanın mazlum
2: halk Türkiye'den beklentileri var. O yüzden bu anlaşma diğer anlaşmalar gibi, o yapılan Mekke anlaşması gibi terörsüz Türkiye anlaşması da ülkemiz için faydalı olacağı kanaati mevcuttur. Ülkemize hayırlı olsun diyorum inşallah.
1: Bunu da istismar eden siyasiler oluyor tabii ki. İşte şehitlerimizin kanı yerde mi kalacak falan diye. Halbuki belli bir 40 sene bitmemiş bir olay bitmiş oluyor. Yani bundan sonra gelecek olan şehitleri düşünmek yerine, yani onların olmaması için yapılan bir anlaşma değil mi? Geçmişteki evet. olanları Aynen. tekrar gündeme getirip evet. bunu sabote etmek de evet. Pek sağduyulu bir düşünce değil.
2: Değil, kesinlikle değil.
0: Şimdi şöyle bir olay veya şöyle bir bakış açısı olması gerekiyor Mehmet Bey. Bu hani biz ekonomik tarafını sadece birkaç trilyon şu vesaire deyip geçiyoruz. Ancak terörün varlığının evet devlete maliyeti bu. Ancak kayıp tarafını veya topluma maliyetini tam olarak ortaya koymuyor.
1: Evet, halka yansıması.
0: Ülkeye yatırım olayını örneğin ülkeye böyle bir terör sürecinde hiçbir yatırım olmadı. Bunun zararları, ekonomik sorunları yerel halka yansıdı, topluma yansıdı. Siz bir iş yapacaktınız, yapamadınız.
1: İmkan,
0: ortam
1: yapamadım.
0: Bulamadınız. Yani. Ben örneğin Güneydoğu'da askerdim, muhabiredeydim. İlk basılan karakol da benim karakolumdu. 17 karakolumdan birisiydi. Ben ne yaşadıklarımı biliyorum. Zamanı geldiğinde bir kitap yazarız bu konuda. Fakat yani bahsettiğimiz rakam sadece devletin terörü engelleyebilme, durdurabilme veya savunma sanayine yapmış olduğu harcamalar. Bunlar sadece evet devletin kasasından çıkan rakamlar, girmesi gereken veya bugünlerde yapılan yatırımların engellenmesi ve sonuçlarını, bugünlere yansımalarını düşünebiliyor musunuz? Bu yatırımlar, 20 yıldır yapılan yatırımlar 80'li 90'lı yıllarda yapılmış olsaydı bugün o ülke hangi konumda olurdu?
1: Tabii
0: bu
1: yani.
0: Millet hangi noktada olurdu? O cennet vatan hangi noktada olurdu? Dünya ekonomisi ne noktada olurdu? Ve İslam alemi ne noktada olurdu? Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki terörsüz Türkiye anlaşması kesinlikle hepimizin ailesinde birer şehit var bizlerde de ama
1: her bölgede var yani.
0: Ama olayın ekonomide %70-80 veya 80-30-70-30-80-20 oyunu vardır. Eğer bir attığınız adımın %70'i 80'i iyi ise %20'si 30'u kötü bile olsa o yatırımı yapacaksınız. Türkiye'de de evet bu tür konularda, o anlaşmalarda da evet bazı olumsuz şeyler de var. Ama eğer yarısından fazlası başarılıysa, ülkeye yararlı, millete vatana yararlıysa o adımı atmak zorunda bir hükümet. Türkiye'de hükümetin yaptığı da bu. İnşallah vatana, millete, insanlığa, İslam alemine hayırlı olur ve huzur içinde Türkiye'de o millet yaşar.
1: İnşallah. Ya biz de buradan Türkiye'ye gidiyoruz tabii ki şu anda. Bir grup insan Mayıs'ta gidiyor yani işte Ramazan'dan sonra, bir grup da bu sıcaklar geçsin diyor Ağustos'un sonunda. Bilet durumu da Mayıs ayında ucuz oluyor. Eylül-Ekim'de de bir ucuzlama oluyor bu arada.
0: Evet.
1: Onun için insanların birçoğu bu zamanı tercih ediyorlar. Şimdi Türkiye'ye gidip gelenlerle haliyle konuşuyoruz. Yani nasıl Türkiye falan diye. Büyük kahır ekseriyeti. Türkiye çok güzel, işte yollar güzel yapılmış, her şey güzel ama diyorlar fiyat pahalılığı. Bundan herkes şikayet ediyor. Siz orada yaşayan biri olarak bu konuda ne dersiniz? Yani anormal fiyat artışları, pahalılığını neye bağlarsınız Türkiye'de? Eskiden biz Türkiye'den elbise falan getirirdik. Yani evet, yarı fiyatı falan olurdu. Şimdi herkes diyor ki ya buradan daha pahalı diyor. Oradan bir şey getirmiyoruz artık. Buradan oraya götürüyoruz. O duruma mı gelindi?
2: Tam öyle diyemeyiz Mahmut Bey. Çünkü ben son dönemde işte biraderle gittik Tayland'a. Ben son yakın zamanda Kıbrıs'tan geldim yeni. Burasıyla da aşağı yukarı yaklaşık 2 aya denk gelen bir sürede buradayız. Buradaki fiyatları da kıyaslama yapıyorum. Tam olarak öyle diyemeyiz.
1: Öyle değil.
2: Balkanlarda da bulunduk. Fiyatlar akaryakıtla orantılı. Buradaki mazot fiyatları, benzin fiyatları Türkiye'mizdekilerle de yaklaşık birbirine yakın. Hatta burada şu anda bugün bu sabah baktığımda Türkiye'den daha fazla pahalı olduğunu gördüm. Gıda fiyatları hemen hemen aynı. Özellikle yaz döneminde, şu anda özellikle mesela Türkiye'de çocuklarımız orada, ailemiz orada, akrabalarımız orada. Soruyoruz tabii ki buna benzer fiyatları nedir, ne değildir diye. Pazarlarda şu anda vatandaşın kendi ürettikleri çok düşük seviyelerde, mesela meyve konusu, sebze konusu.
1: Pazar yerlerinde.
2: Öyle pahalı filan değil. Gıdada Türkiye buradan daha ucuz, onu söyleyebilirim kesinlikle. Elbise konusundaysa fiyatlar hemen hemen burasıyla aynı. Yani pahalı filan değil. Aynı. Yani buradan oraya bir şey götürmeye gerek yok.
1: Buradan çok ucuzdu. Onu diyorum yani şu anda. Evet, aynı
2: buradan
1: olması.
2: Buradan ucuzdu.
1: Türkiye'de ucuzdu. Yarı fiyatı falan da yani. Şu anda aynı dengeye geldi. O da bizim için bir eksi oldu aslında.
0: Doğru. Şimdi şöyle bakmamız gereken şöyle bir nokta var veya milletimizin kaçırdığı şöyle bir nokta var Mahmut Bey. Evet, Türkiye önceden çok daha ucuzdu. Şimdilerde çok daha pahalı. Ancak biz şurada bir iş yeri, bir petrol istasyonu örneğin çok basit. Bizim Avustralya'da petrol istasyonlarında 1 veya 2 kişi var en fazla çalışan. Türkiye'de bir petrol istasyonunda 10 kişi, 15 kişi çalışıyor. Evet. Tabii ki bu da bir maliyet gerektiriyor. Veya bir elbise dükkanında.
1: Gelir buraya göre düşük.
0: Burada bir kişi çalışıyor. Veya genel olarak Batı dünyasında bir kişi, 2 kişi çalışıyor. Türkiye'de bir bakıyorsunuz 10 kişi.
1: Da hiç kimse yok. Şu Sydney Road'da açmışlar.
2: Tabii
1: bir
2: tabii
1: tane.
2: Burada evet, da onu gördüm ben.
1: Tamamen
2: de ilgimizi çekiyor.
1: Aynen. Ofisleri.
0: İşte bunlar da
1: alıyorsun.
0: Ekonomik yük getiriyor yani Türkiye'de.
2: Yani.
0: Biz bir mekan açtığımızda Türkiye'de biz patron olmayı seviyoruz. Biraz da bizim kültürümüzde, genlerimizde
1: arabamız
0: var bu.
1: Arabamız şoför olacak, çaycı
0: yani,
1: olacak değil mi?
0: Yani burada da bir iş yeri temizlikçi açtığımda örneğin görüyoruz bizim Türk iş yerlerimizde de birçok işverenimiz kendisi çalışıyor. İşçiden biz daha fazla çalışıyoruz.
1: Ben çayını kahvesini kendi yapıyor.
0: Yani ben de 22 olmuyor. Yıllık bir şirket yürüten, 3 şirketi olan bir insanım. İş adamıyım bu ülkede. Ben herkesten önce gelirim iş yerime, herkesten sonra çıkarım. Genel olarak Avustralya'da, Batı dünyasında kültür budur. Türkiye'de ise tam tersine.
1: Tersi.
0: Biz biraz bu faktörleri göz önüne almamız gerekiyor. Bazı masrafları kesip fiyatları burada. Tabii ki dolayısıyla fiyatlara yansıyor her şey. Dolayısıyla bunlara biraz dikkat edersek Türkiye'de çok daha ekonomik rakamlar geriye döneceğine inanıyorum. Tabii ki dünya endeksi, dünya petrol fiyatlarına endeksli bir Türkiye'de.
1: Birçok fiyatlamalar öyle. Ona göre yapılıyor
0: artık
1: zaten.
0: Artık globallaşmış bir Türkiye var ister istemez. Tabii globallaşmanın da getirdiği bazı olumsuz yansımalar var. Bunlar da fiyat eşitlemesi gibi. Avrupa'ya girmek istiyoruz evet, ama Avrupa'ya girmenin de bir bedeli var. O da benzer sorunları beraberinde
1: Avrupa'ya
0: getiriyor.
1: Avrupa'ya girme isteği var mı hala Türk yani biz
2: çok
1: unuttuk
2: öyle
1: aslında.
2: Bir şey yok. Şu
0: bence
2: anda
0: artık o sayfa
1: girsek
0: kapandı.
1: Ne olur girmesek
2: tabii,
1: ne olur.
2: Tabii buna emin olun, gerçekten de biz yaşıyoruz. Türkiye'de şu anda devlet memurları, öğretmenler vesaire her hafta sonunda bir Yunan, Balkan, Avrupa gezisi aynen yapıyorlar. Ben bunu görüyorum. Ben şimdi çocuklarım İspanya'ya gidiyorlar. ben çocuklar da öğretmen. 24'ünde yaklaşık 10 günlük bir gezi. Yani Avrupa İspanya gezileri var.
1: Evet, ben
2: o yüzden Türkiye'de fiyatlar yüksek değil. Memur, devlet memurları gelirleri şu anda hakikaten de iyi. Bir de hani emekli konusu var ya. Emekli konusu da
1: aç diyorlar hani.
2: Ya o açlık falan yok. Öyle bir şey yok. Bir evde en azından iki tane emekli var. Hmm. 20 küsur bin lira şu anda en düşük emekli maaşıdır. Oldu. 23. O da nasıl? Onu da biliyorsunuz zaten, evet. Ayrıntılara girmeye gerek yok. Normal devlet memuru olarak, sigortalı olarak kendisi değil de Bağkurlu olarak emekli olanlar daha yüksek alıyor tabii ki. İki tane emekli var. O da ne yapıyor? 30'dan 60 yapar. 60 bin lira Türkiye'de çok iyi bir para. Evet. Yani insanın
1: kira vermiyorsa, yani eğer kira değil mi, kira,
2: kira da yani herkesin genelde birçoğunun evleri var tabii ki. Evleri olmayanlar, kira olanlar da, kira da şu anda Türkiye'de bundan bir yıl önceki dönemdeki durumda değiliz. Kira fiyatları yükselmiyor, düşüyor şu anda. Aha. Ev çok, TOKİ sağ olsun birçok evler yaptı. O evler de sahiplerini buluyor. Boş ev çok, kiralar da emin olun hakikaten düşüyor. O yüzden kira da mazeret olmaktan çıktı. Hmm. Ülkemiz şu anda iyi bir durumda, Allah'a şükürler olsun. Ülkemizde yaşamaktan memnunuz Mahmut Bey. Burasını da teraziye koyuyoruz, tartıyoruz, ölçüyoruz tabii ki. Yani Allah'a şükür, hamdolsun. Öyle şikayet edilecek açlık, işte vatandaşın geçim zorluğu, fiyatlar vesaire falan, asla öyle bir şey yok. Tabii ki her toplumda olduğu gibi provokatörler çok. Şimdi bizim burada bulunduğumuz sürece birçok şeyleri görüyoruz. Hatta dünyanın hiçbir ülkesinde eline mikrofon alıp da böyle kamuoyu araştırması yapan sokaklarda sağda solda insanlar yok.
1: Evet, onu çok yapıyorlar.
2: Bunları yapıyorlar. İnsanlar da kimileri sürekli olarak aynı figüranlar, bir yerde bulunanlar, diğer yerde de aynı şeyleri yapıyorlar. Öyle bir şey yok. Tabii ki mağdur olan, sıkıntı yaşayan insanlar var ama devletimiz de sosyal devlet. Evet. Bütün her türlü şeyiyle fakirlere, ihtiyaç sahiplerine her türlü desteği veriyor. Aç insan söyleme asla doğru değil. Buna buradan da ben söyleme ihtiyacı duydum. İtibar edilmesin.
0: Evet. Bir de şöyle bir ekleme yapılması gerekiyor burada. Şimdi adam gelmiş 50-60 yaşına, 70 yaşına, kamera elinde, açım, kiramı ödeyemiyorum, evet, emekliyim, yetmiyor gibi söylemlerde bulunuyor. Şimdi evet, klasik söylem olacak ama arkadaş, hayatını nasıl yaşadın, niye bugüne kadar bir ev sahibi, bir çatı sahibi olamadın sorusunun cevabını kimse vermiyor veya kimse bu soruyu sormuyor. Bu ülkede eğer böyle bir söylem yapıyorsanız veya Batı dünyasında diyelim genel olarak, biri size sorar 30 sene 40 sene çalıştınız, ne yaptınız, bir çatı alamadınız mı başınıza? Tabii insanlar biraz daha ekonomisine, yaşam tarzına dikkat etse bence ben abimin dediğine katılıyorum. Ülkede açlık sorunu yok. Evet, ekonomik sıkıntıları olanlar var ancak devlet de sosyal bir devlet ve elinden geleni yapıyor zaten.
1: Evet. Evet, son bir sözünüz varsa alalım.
2: Son bir söz istiyorum Mahmut Bey. Burada bulunduğum sürece yaklaşık 2 aydan bu yana çok güzel, mutlu olduğumuz çok iyi olaylara şahit olduk. Sydney'de bulunduk cami desteklemek için. Melbourne'ün değişik yerlerinde bulunduk. Kiliseler alındığını gördük cami yapımı konusunda. Buna önderlik yapan başta Kazım Ateş Bey olmak üzere yanındaki diğer toplumumuzun önde duran milli görüş gibi, milli görüşler diyorum bunlara Mahmut Bey. Yani milli görüş gibi buna benzer
1: toplum
2: kuruluşları, sivil toplum örgütlerine buradan teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Buna benzer çalışmalarının, faaliyetlerinin devam etmesini diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Çok güzel şeyler yaşadığımı da buradan belirtmek isterim. Size de ayrıca bizi burada misafir ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum Mahmut Bey.
1: Peki,
2: sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ediyoruz size. Tekrar Türkiye'ye hayırlısıyla gitmenizi ve ailenize kavuşmanızı diliyoruz.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: Hayırlı bir pazar diliyoruz toplumumuza.
1: Evet değerli dinleyiciler, radyo yayınımız birkaç saniye sonra bitiyor. Herkese hayırlı pazarlar diliyoruz ve Facebook'taki mesajları okuyacağım birazdan. Facebook dinleyicilerimiz oradan bizi dinlemeye devam edebilirler. Pazarınız hayırlı olsun diyoruz.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: Uğur Kıskapan hayırlı yayınlar dilemiş. Uğur Kıskapan selamlar diyor. Kazım Ateş hayırlı pazarlar, hayırlı yayınlar. Beytullah Geçtan bizim memleketten Aybastı'dan eski belediye başkanımız hayırlı selam ve dualarımızı gönderiyoruz size diyor. Bülent Uysal hayırlı pazarlar, hayırlı yayınlar diliyor. Süleyman Kor iyi yayınlar dilemiş. Yahya Salih de yine hayırlı yayınlar diliyor. Zeki Aydın hayırlı yayınlar dilemiş. Biz de size teşekkür ediyoruz ve hepinize sağlıklı, güzel bir pazar diliyoruz. 92.3 FM.
4: Guten Abend, Damen und Herren, bonsoir, Mesdames et Messieurs, buenas noches, Señoras, Señores, Dobrovici, Pani, Pani, Kalasperi, Kiris, Kekiri, Shalom Aleichem, Jiden und Jidenes. Wie geht's? Como ça va? A vous t'étirvez, a vous, a qui est una mesa? You feel better, thank God, more or less? The Yiddish International Radio.